Günüşürüşmaz da yavrum. Günüşürüşmaz, alın yazımız parla. Ne alın yazısı, el yazısı be. Sökemeyiz ki biz, ilkokul aydınlığı bile gösterilmeyenler. Biz, pis yöneticilerin mutsuz kişileri. Süpürürüz yaban ellerinin sokaklarını. Pis el, pis yürek. Sığmazken ataların güney ağrına. Düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.

Daha 300 yıl evvel omuzlarımızda gök yarısı bayraklar. Eğilirdi bu ülkelerin burçları uygarlığımıza. Şimdi ta Bünyan'daki 3 çocuk ağızları açlıkla büyümüş. Şimdi ta Ereğli'deki 4 çocuk gözleri açlıkla iri iri. Alır karanlıklar, karanlıklar ardından gönderdiğim kara lokmasını. Sığmazken atalarım güne yarına, düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.

ne duruyoruz? Aylık 1000 yeşil mark. Varalım dağılalım Kartal Anadolu'dan yeryüzüne. Beyler altın uykularından uyanmak üzere. Haydi yollarını temizleyelim. Al güneşten bile utanmadan. Pisel.

kardeşim uyan artık bak aç gözünü gör neler oluyor. Dağ gips tazlak tazlak tazlak tazlak. Dağ gips tazlak tazlak tazlak tazlak. Üstüne yürüyor pireleri bitleri develer itlere göz yumuyor. Dağ gips tazlak tazlak tazlak tazlak. Dağ gips tazlak tazlak tazlak tazlak.

Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın yakamasın.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakalım olsun sen. Yağmur yağar ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen?